0: mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mar mepacho.
1: Itiyunyo or radio.